derfeteke xwayi gore dayeti bi emeke bine hokarek bitwanin la regeyi rexrayi hana xirxwazi ve malek u hanoyek bo minalana dabin kein la regeyi xirxwazek ve ketwaniyeti zorine kulfeyam kanu bigret asto o çan xirxwazek itir şitwaniyane vesayilu kelupali namalaka cebe cebkat.